0: Evet, sözleri Yahya Kemal Bayatlı'ya ait ağır bir eserdi bu, evet. Değerli dinleyiciler.
1: Sanat müziğinin önemli şeylerinden, bu en önemli parçalarından biri oldu.
0: Nazire Yağız'dan böyle geçmişi hatırlatan ağır Türk sanat müziğinden bir eserle başladık. Bugünkü pazar programımıza Yusuf Kaya ile beraberiz. Saat 11'e kadar inşallah birlikte olacağız değerli dinleyiciler. Radyo yayınımızdan sizlere ulaşıyoruz. Facebook yayınımız şu anda yok. Bize yazmak isterseniz WhatsApp üzerinden yazarsanız bize ulaşır yayınımız. Da sizlerden gelen mesajları da okuruz. Güzel bir pazar. Bugün 16 derece sıcak bir hava gözüküyor. İnşallah böyle
1: gündüz devam olacak eder. Diyorsun. İşte güzel değil.
0: Ama sabah kaçtı? 3 dereceydi değil 4, mi?
1: 3-4 derece gösteriyordu. Hatta gece 2'ye kadar düştü. Gerçekten kış tamamen geldi diyebiliriz. Yani kışın en sert vaktini yaşıyoruz. Zaten en serti de bu yani, değil mi?
0: Evet evet. Merhaba. Türkiye haberlerimiz var kısa, onu bir dinleyelim. Türkiye'de ne var ne yok diye.
2: Siyasi rekabeti kutupu aşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içinde dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz dalganın, iç savaşın tarafı değiliz.
3: Area's hardest hit, and there's been growing frustration at the pace of the government response there. Families.
0: Evet, haberleri tutukluk yaptı. Yayına geçemedik daha doğrusu. Onun için biz konuşmaya başlayalım. Haberlerde bağlantıyı yapamıyorum gibi.
1: Bir sıkıntı
2: verdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içinde dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadesini kullandı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu düzenlendi. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırısı düzenledi. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Bereşit beldesine 3 ses bombası attı. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Adalar Belediye Meclisi dün olağanüstü toplandı. Başkan vekili için oylamada ilk 3 turda sonuç alınamadı. 4. turda oylamada CHP'nin adayı Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı. Kararın olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi sebebiyle alındığı öğrenildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve 1 insan kaçakçısı yakalandı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Birleşmiş Milletler Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Pakistan'da Sind eyaletinde paramiliter güçlerin bulunduğu merkeze bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 paramiliter güç hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Haberleri dinlediniz.

0: Evet, Türkiye haberlerimiz bu kadar. Bugün hava sıcaklığına bir bakalım genel olarak. Şu anda 6 dereceye çıkmış gene. 3 dereceydi biz gelirken ya.
1: Biraz hava
0: güzelmiş ama 16 derece gibi bir sıcaklık var. Hava da güneşli gözüküyor. İnşallah ileriye doğru güzel bir hava bizi bekliyor. Bugün pazar değerli dinleyiciler. Belki bahçe işleri veyahut da gezmek, tozmak düşünenler için bulunmaz bir fırsat diyebiliriz kış ayı içerisinde.
1: Gün kısa, evet gün kısa ama o kısa sürede özellikle öğle saatlerinde hava ısınıyor. Gerçekten de güneşli bir de hava. Her ne kadar biz gelirken bayağı bir sisliydi ama açılıyor o tabii öğleye doğru. Evet yani dışarıda etkinlik yapmak için esasında kış ayı için güzel bir hava var. Bakalım ama bundan sonra hep böyle soğuk geçecek gibi görünüyor. Yani önümüzdeki günlerde de yağmur var değil mi?
0: Kış ayındayız zaten. Evet. Yağmurlar biraz başlıyor. Yağmur iyidir zaten. Yağmur olması gerekiyor. Evet gündemde istersen son defa futbolu konuşalım. Evet. Çünkü en son maçı senin evde bakmıştık. Öncekisini de moral bozukluğu içerisinde
1: ayırdık. İlk maçı da beraber izledik stadyumdan.
0: Stadyumda izledik. O görkemli şey sonra evlere düştü. Daha sonra baksak mı bakmasak mı? Yani
1: Cuma vaktiydi zaten.
0: Birçokları bakmaya bile değmez falan dedi. Böyle bir şeylere girdik ama güzel de bir sonuçla ayrıldık değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl yani tabii birçokları çok eleştiriyor. Birçokları işte bizim gençlerimiz onunla ilgili herkes değişik bir şeyler
1: söylüyor. Bizim toplumun karakteristik özelliği bu. Çok fazla duygusalız yani. Öfkemiz de, sevgimiz de, aşkımız da, nefretimiz de çok uç seviyede. Yani bir türlü bir orta yolu bulamıyoruz. Yani Türkiye mesela Dünya Kupası'na katıldığında bence abartılı bir şekilde bir sevindik. Ve Amerika'ya yolcu ederken de yine abartılı, görkemli törenlerle gönderildi. Sanki yani bu iş bitmiş gibi. Maalesef öyle abartıyoruz ve ilk maçta Avustralya hem de.
0: Evet.
1: Ve Türkiye açık favoriydi. Yani bütün uluslararası otoritelerin de favorisiydi. Sadece bizim değil. Çünkü kadro itibariyle şu an yani iyi kadrolardan biri dünyada. Gruptan çıkması muhtemel iki takım vardı. Bir tanesi Amerika, bir tanesi Türkiye'ydi. Yani birinci Amerika gösteriliyordu.
0: İkinci favori olarak.
1: Biz Türkiye'yi gösteriyorduk ilk de. Yani otoriteler daha çok Amerika birinci sırada, ikinci sırada Türkiye çıkar diyorlardı. Ama maalesef Avustralya maçı çok büyük hayal kırıklığı oldu. Ama Avustralya açısından da güzel oldu. Yani çok iyi kapandılar, iyi bir savunmayla. Maç 2-0 kazandılar. Biz açamadık yani kapalı bir defansı açamadık. İkinci maç Paraguay yine aynı şekilde yani aynı maçın kopyası gibi. Yine açamadı bu kez 1-0 yenildik. Ve yani çok inanılmaz tepkiler var futbolculara, takıma yönelik.
0: Takıma, kişiye.
1: Yine abartılı yani az önce hani nasıl sevincimizi abartıyorsak öfkemizi işte tepkimizi de abarttık.
0: Evet.
1: Yani söylenmedik laf bırakmadılar.
0: Aldıkları paraya kadar
1: evet,
0: laflar edildi.
1: Tabii her şey yani saç şekillerine falan. Gerçi ona ben saçlar. De çok sinirlenmiştim görünce. Çünkü yani bir futbolcular böyle onlar da tabii abartıyor. Yani hani biz Dünya Kupası'na geldik burada kendimizi gösterelim. Sadece futbolumuzda değil görünüşümüzde şeklimizde de gösterelim. En azından böyle dikkat çekelim havasındalar. O da yanlış bir şey tabii.
0: O da yanlış değil mi?
1: Ama maalesef en önemli şey futbolla kendini gösterebilmekti. Onu yapamadılar ilk iki maçta. Aynı dediğim gibi Paraguay maçında kapalı defansı açamadılar. 1-0 bitti. Yani herkes umudu kesince zaten öyle oluyor genelde Türk usulü. Umudu kesince de bizimkiler şahlandı. Amerika maçında gayet güzel de oynadılar. Yani çok da güzel maç oldu. Böyle bir Amerika öne geçti, bir biz öne geçtik vesaire. Son saniyede son saniye oldu çünkü 3-2 bitti. 3. golden sonra hakem maçı tekrar başlatmadı. O şekilde bir maç oldu. Dolayısıyla kötü başlayan bir turnuva en azından buruk bir sevinçle bitti. Çünkü Amerika gibi hem de ev sahibini yenmiş oluyorsun. Gol atmamıştı. Yani şu an turnuvada bir tane takım sadece gol atmamış. Eğer Türkiye'de gol atmamış olsaydı ikincisi olacaktı ki bu gerçekten büyük bir maalesef kaynağı olacaktı. Utanç kaynağı olacaktı. Ama böyle bir şey olmadı en azından. Galibiyetle bitirdi. Dördüncü sırada bitirdi. 3 puanla bir üst tura çıkma ihtimali olan takımlar var. Eğer üçüncü olsaydı yine 3 puanla bir ihtimal yine gidebilirdi. Ama maalesef 4. sırada kaldık. Dolayısıyla da o şansımız kayboldu. Ama grubun diğer 3 takımı da turnuvaya devam ediyor. Amerika 1. sırada, Avustralya 2 ve Paraguay da 3. sırada yollarına devam ediyor. Zaten bu Dünya Kupası hayli ilginç. 48 takım katılıyor. Çok fazla bir şey takım var. Daha önce yoktu böyle. Sürekli kuralları değiştiriyorlar biraz ticari kaygılardan dolayı. 48 takım çıkıyor ve 32'si grupları geçebiliyor. Yani 32. Neredeyse yani bir Türkiye'nin ilk 32'de yer almaması esasında gerçekten utanç verici bir şey. Ama futbol bu sonuçta, yani işte İtalya Dünya Kupası'nda yok.
0: Utanç verici demeyelim biz, yani şansızlık diyelim.
1: Yani artık öyle diyelim. Yani sen tabii hani...
0: İtalya'nın çok daha utanç duyması lazım.
1: Yani onlar öyle zaten. Onlar bayağı bir şey yaptılar.
0: Trump kurtarmak istedi. İran'ın yerine sizi alalım falan diye. Öyle saçma da bir fikir attı ortaya.
1: Bilmiyorum, o ciddi miydi? Ben onu çok emin değilim yani.
0: O belki... Ciddi, çünkü İtalya'da reddetti ya. Yani
1: sosyal medya onu... yalanı diye ben şey yap okudum diye onu, ama...
0: Çünkü İtalya bunu reddetti diye öyle
1: davranıyor. Yani öyle bir şey zaten hani Amerikan elinde olan bir şey değil. Gerçi Trump için fark etmez de o...
0: Ya o dünyanın şeyi ya.
1: Evet, evet.
0: Yani her şeyi el atıyor, her şeyi konuşuyor.
1: Evet, Dünya Kupası şu an bizim için bitti. Türkiye artık dönüyor. 4. sırada kaldığı için. Ama tabii ki kupa devam ediyor, turnuva devam ediyor.
0: Evet, şimdi Bosna Hersek değil mi bizim için?
1: Bosna Hersek'in çıktı galiba. Evet, evet. Bir üst tura çıkanlardan biri Bosna Hersek. Ama dediğim gibi 32 takım çıkıyor. Yani sürpriz Türkiye dışında hani... Çıkamayan yok. Yani sürpriz şekilde
0: Suudi
1: çıkamayan
0: Arabistan,
1: yok.
0: İran,
1: yok,
0: İran
1: Suudi Arabistan çıkamayan. İran 3. sırada. İran'ın çıkma ihtimali var.
0: İhtimali var.
1: Evet. Diğer maçları bekliyor. Çünkü üçüncülerden bazıları katılabiliyor. İşte durumuna göre, puanına göre. Dolayısıyla İran'ın hala var. Mesela Mısır çıktı dün. Ne bileyim İspanya, işte Arjantin'dir, Almanya'dır, Fransa'dır.
0: Mısır, Avustralya maçı oldu mu?
1: Avustralya tabii. Avustralya aynı Türkiye ile aynı saatte oynadılar. 1-1 bitti. 0-0 bitti. Pardon, özür dilerim. maç şey Avustralya şey çıktı. Son 32'ye kaldı. Avustralya yoluna devam ediyor. Bundan sonra Avustralya'yı destekleyeceğiz tabii.
0: Tabii. 1-1. Evet.
1: Evet. Yani Avustralya'nın heyecanı
0: devam edeceğiz.
1: Devam ediyor. Bakalım. Dünya Kupası ama bakalım. Ya yani daha epey bir var yani kupanın bitmesine. 2-3 hafta daha maçları izlemeye devam edeceğiz. Ama şu an favori olarak kim dersen Arjantin ve Fransa gibi görünüyor. İki takım bayağı bir

0: güçlü diğer takımlara göre. Ama tabii sürprizlere de gebe. Yani her an her şey olabilir.
1: Almanya gitti mi?
0: Almanya devam ediyor yoluna ama yani çok böyle şans verilmiyor Almanya'ya. Öyle çok eski Almanya kadrosu yok.
1: Şeye yenildi geçen
0: Geçen Ekvator'a
1: Ekvator'a
0: yenildi.
1: yenildi ya.
0: Yani zayıf bir takım, hayli bir zayıf bir takıma yenildi.
1: Amerika'nın şansı ne? Birinciliğe oynuyor.
0: Amerika en azından böyle bir çeyrek final, yarı final şeyi var. Esasında ben Avustralya maçında izledim. Paraguay maçında da gayet de güzel oynuyor. Yani Türkiye maçında birazcık
1: Yedeklere koydular falan diyorlar.
0: yani şöyle zaten garantilemişlerdi. Yani iyi oyuncular sonradan girdi. O Pulisic gibi mesela en iyi
1: Fazla onları
0: oyuncular.
1: kullanmadılar yani.
0: Dolayısıyla ben yine de Amerika'nın en azından böyle bir çeyrek final, yarı final karşılaşacağı rakiplere göre tabii çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bir de tabii
1: Ev sahibi bir de.
0: kendi sahasında oynayanlar, ev sahibi olanlar genelde ilerliyor. Mesela Katar da iyi gitmişti daha önce. Bir önceki Dünya Kupası Katar'da olmuştu. O da baya bir başarılıydı Katar.
1: Katar.
0: Dolayısıyla ilerleyebilir. Bir de büyük bir destek var tabii. Tribün desteği. Aynı şekilde tabii Meksika ve Kanada da aynı zamanda ev sahibi.
1: Meksika.
0: Evet yani şu ana kadar dediğim gibi yani bir Arjantin, Fransa belki bir ihtimal kazanabileceğini düşünüyorum. Belki ondan sonra İspanya 3. sırada gelebilir favori olarak.
1: İspanya.
0: Evet. Dünya Kupası bu şekilde geçiyor.
1: Evet, maç sevenler için maçları
0: Evet.
1: izleyebilirler. Çok ateşli oyunlar oluyor tabii.
0: Evet. Güzel maçlar da oluyor.
1: Evet, başka bir konu.
0: Evet bizim yani aslında konu çok en önemlisi tabii Orta Doğu'daki meseleler hepimizi de yakından ilgilendiren özellikle petrol fiyatları üzerinden işte diğer fiyatlara da yansıyan hayat pahalılığı vesaire. Bu İran, Amerika
1: Çekişmesi her gün belirsiz bir havada
0: sürekli
1: devam
0: yeni
1: ediyor.
0: şeyler oluyor. Evet gene dün
1: Tekrar atışmışlar değil mi?
0: atışmışlar. Amerika İran'ı vurmuş gene. Normalde anlaşma yapmışlardı. Yani bir ateşkes vardı. Güya Amerika'nın iddiasına göre İran ateşkesi ihlal etti. İran saldırdı. Sonra o yüzden de biz saldırdık diyor Trump. Çok sert bir açıklama yaptı az önce. Yine birçok yeri vurmuşlar. Ama buna rağmen herhalde ateşkes devam edecek. Yani bu ateşkesler böyle yani.
1: Müzakereler devam ediyor bir yandan.
0: Müzakereler devam ediyor. Bu arada Lübnan'da da bir anlaşma olduğu söyleniyor. Lübnan hükümetiyle İsrail arasında. Anlaşmaya göre de İsrail işgal ettiği yerlerden kısmen çekiliyor.
1: Ama
0: Tamamını
1: şart, Hizbullah'ın silahsızlanması şartı var. Onu Hizbullah'ın kabul etmesi mümkün değil ki, yani öyle bir şey olması.
0: Evet, yani o biraz yani Lübnan meselesi hakikaten daha çetrefilli. Çünkü İran uzakta olduğu için yani ancak uzaktan vurabiliyorlar. Ama işte Lübnan'dır. Hatta Suriye'dir yani. Suriye'de işgal etmiş durumda.
1: Evet, orada
0: İsrail.
1: konuşulmuyor ama
0: Evet,
1: değil mi?
0: orada belli bir noktaya Şam'ın
1: İşgal
0: neredeyse
1: duruyor.
0: 20 kilometre yakınına kadar gittiği söyleniyor. İşte.
1: Çamın dibinde her an
0: Evet yani
1: ensesinde diyebilirim.
0: Gazze mesela %60'ını %70'ini işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Çünkü orada da seçim var yakında. Seçimden dolayı da böyle geri çekilmek Netanyahu için şey gibi tabii
1: Yenilgi sayılır.
0: yenilgi sayılacak. O yüzden de daha böyle en azından işgal ettiği toprakları övüne övüne söylüyor. Üstelik oraların çekilmesi gerekiyor anlaşmaya göre. Biliyorsunuz Trump'ın önerdiği bir anlaşma çerçevesinde işte işgal ettiği topraklardan Gazze'den çekilmesi gerekiyordu. Ama bırakın çekilmeyi daha da ilerleteceğiz diyor.
1: Devamlı yeni yeni
0: Yani
1: şeyler.
0: yeni yerler işgal ediyorlar. Şu an tamamen hem Amerika'da hem İsrail'de iç politikaya yönelik adımlar atılıyor.
1: Amerika'da da seçim şeyi var
0: Amerika'da
1: değil
0: da
1: mi?
0: seçim var. Amerika'da da tam tersine ortamın sakinleşmesi, İsrail'in dizginlenmesi
1: Gerekiyor.
0: için bir çaba var. Çünkü İsrail'e verilen destek artık Amerikan siyasetine olumsuz etki yapıyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir gelişme bence. Yani bu belki oradaki savaşlardan daha önemli olabilir. Çünkü İsrail bütün desteği Amerika'dan alıyor. Ve Amerika, İsrail lobisi üzerinden Amerikan siyasetçileri ciddi bir şekilde İsrail'i destekliyor. Ama İsrail desteğinin olumsuz yansıyor olması Amerikan siyasetini de etkiler. Bunun en son örneği New York'ta oldu. New York'taki Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde İsrail destekçileriyle İsrail'e karşı çıkanlar, yani Filistin destekçileri yarıştılar ve Filistin destekçileri kazandılar. Bu esasında tamam Demokrat Parti biraz daha şey gibi, mesafeli gibi görünse de esasında İsrail lobisi için hiç fark etmiyor. Her ikisine birden destek veriyor. Yani işini şansa bırakmıyor. Yani hem Cumhuriyetçilere destek veriyor hem Demokratlara. Hangisi iktidara gelirse gelsin yine İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Ama son dönemde özellikle bu katliamlardan sonra, Gazze'deki katliamlardan sonra Demokrat Parti'de İsrail'e olan destek hayli azaldı. Ve bu da partinin ön seçimdeki yarışmalarına da etki etmeye başladı. Nitekim de işte New York'ta Filistin destekçileri kazandı. Dolayısıyla Trump da kendini artık şey hissediyor. Yani artık İsrail'i dizginlemesi gerektiğini hissediyor. Ve ilk kez Netanyahu ile ilgili son zamanlarda oradaki sert açıklamalar yaptı. Hatta kavga ettikleri söylendi. Küfür etmiş işte şeyde telefonda. Ama o da kendini kurtarmak için bu kez işte özellikle bu hem Lübnan'daki işgali hem de Gazze'deki işgalinin devam edeceğini söylüyor. Böyle bir çekişme ne yazık ki bizim İslam dünyası da izlemeye devam ediyor. En büyük de utanç verici
1: olan şey. Amerika'ya kafa da tutuyorlar. Biz senden bağımsızız, biz senin evet. sömürgen değiliz diye bakanlardan.
0: Evet, bakanlardan onu yapanlar var, o aşırı sağcılar. Onlar da tabii hala Amerika'daki o İsrail lobisine güveniyorlar.
1: Ona güveniyorlar.
0: Evet. Evet. Yoksa eğer öyle bir, yani tamamen bir Amerikan desteğinin çekileceğini öngörseler böyle konuşamazlar. Ama hala umutları var. Yani orada zaten çok büyük bir Yahudi lobisi var Amerika'da. Her şekilde İsrail'e destek devam edecektir. Kendi başlarına kaldığı zaman ne olacağını biliyorlar.
1: Evet.
0: Yani Lübnan Hizbullah'la, Hamas'la baş edemediler. İran'la zaten hiç baş edemiyorlar. Ki diğer ülkeler de yarın bir gün uyandıkları zaman orada İsrail'in yok olması çok uzun sürmez yani.
1: Uyandıkları zaman da sosyal medyada çok çıkıyor, hala çıkıyor. Pakistan diyor, işte Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır'la bir işbirliği evet. kurmaya çalışıyor. Bir başkası da İran başkanı şu anda Pezeşkian mıydı?
0: Pezeşkian.
1: O Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan'la bir ittifak kurmaya çalışıyor diye resimlerini de koyuyorlar.
0: Evet.
1: Tabii bu hepimizin arzu ettiği bir şey. Olması mümkün olabilir mi öyle bir
0: ittifak? Şu an zaten görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplanıyor. Geçen gün de toplandı yine.
1: Mısır'da toplandı.
0: Evet. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında zaten bir anlaşma yapıldı.
1: Askeri anlaşmaları var. Eskiden beri Pakistan, Suudi Arabistan askerlerini eğitiyordu yani bir zaman.
0: Evet, ama şimdi onu daha ileri götürdüler. Yani Suudi Arabistan'a bir saldırı olduğunda Pakistan, Suudi Arabistan'ı savunacak.
1: Savunacak diyor.
0: Evet, öyle bir anlaşma var. Tabii karşılıklı bu. Ama tabii Suudi Arabistan'ın öyle askeri, her ne kadar parası varsa da.
1: Askeri de var, şeyi de var. Silahı
0: da var ama kullanacak şey yok, askeri yok. Yani bir savaş kültürü yok. Yani bazı milletlerin savaş kültürü var. Evet. Yani Araplarda öyle bir savaş kültürü yok. Pakistan'da vardır.
1: Pakistan'da,
0: Türkiye'de vardır. İran'da vardır.
1: Mısır'da vardır.
0: Ya Mısır'da da var. Hani o da Arap ama onlar birazcık evet biraz farklı
1: ama
0: Mısır.
1: Ama uzun yıllar orada bir savaş falan yok, olmadı evet. tabii ki.
0: 67 savaşını kaybettikten sonra İsrail'e orada yedikleri darbeden sonra
1: bitti
0: çekildiler.
1: Bitti orada. Bitti.
0: Çekildiler.
1: Bir de anlaşma yaptılar hani bir bölümünü geri aldı ya.
0: Evet.
1: O Sina Yarımadası'nı aldı. O anlaşmaya devam ediyor öyle.
0: Devam ediyor ama tabii çok kırılgan bütün bunlar. Mesela Gazze ile sınırı vardı Mısır'ın. İsrail geldi, araya girdi. Orayı işgal etti.
1: Mısır kesti. O şeyi kesti.
0: Şu an bağlantıyı kesti. Evet. Tamamen abluk altına aldı.
1: Biraz da ileri gitti. Sina'yı tekrar geri almaya da
0: yani zaten onların o biliyorsun arz-ı mevcut anlayışı içerisinde o da var. Yani o bölge zaten hep İsrail'in olacak diye. Tabii yani istiyorlar ama hani öyle çok da kolay değil. Her şeyden önemlisi İsrail'in en büyük sıkıntısı şu an nüfusu. Yani insan bulamıyorlar.
1: Çoğu da değil mi savaş oldu diye kaçtılar orada.
0: Kaçtılar tabii, 500 bin kişi terk etti. Mesela Lübnan sınırındaki bölgelerden insanlar kaçtılar. Çünkü sürekli Hizbullah roket fırlatıyor diye. Gazze sınırına yakın yerlerdeki insanlar orayı boşalttılar.
1: Boşalttı zaten.
0: Ve insanlar sürekli insanları getirtmeye çalışıyorlar. Yani ben işgal edeceğim diyor ama yani o oranın işte tahkim edilmesi için oraya insanların yerleştirilmesi lazım. Yahudilerin yerleştirilmesi lazım. Ama onu bulmakta zorlanıyorlar.
1: Zorlanıyor.
0: Şimdi Batı Şeria mesela biraz daha zaten içeri girmiş durumda. Orası biraz daha rahat. Etrafını iyice çevreledi.
1: Orada hazır evleri konuyorlar.
0: Tabii tabii. Hazır evleri alıyorlar. Gasp ediyorlar.
1: Gasp
0: işte
1: ediyorlar.
0: Orada yerleşimcilere veriyorlar. Bu yerleşimcilerin büyük kısmı da biliyorsunuz şeyden geliyor. Doğu Avrupa ülkelerinden dışarıdan geliyor. Özellikle Rusya ve Polonya tarafından. Zaten Netanyahu da Polonya Yahudisidir. Ailesi oradan gelme. Dolayısıyla yani ama son dönemde yaşanan olaylar, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan gelişmeler, İsrail her ne kadar bazı bölgeleri işgal ettiyse, işgali genişlettiyse de en azından dünyada tepkinin büyümesi, İsrail olan öfkenin açığa vurması açısından önemli. En önemlisi Amerika'daki desteğin artık azalıyor olması, Amerikan halkının İsrail'e karşı sert bir söylem içerisinde bulunması. Bunlar hep olumlu gelişmeler en azından. Yani hani hep derler yani hiçbir Yahudi hükümeti, devleti 80 yıl yaşamamış diye. 80 yıla az kaldı. Böyle ciddi bir tepki oluşmaya başladı. Şu an biraz zoraki ayakta kalıyor. Yani hem Amerika'daki Yahudi lobinin zoraki desteğiyle içeridekilerin, özellikle aşırı sağcıların saldırgan tutumu üzerinden çok zoraki ayakta kalıyorlar. Şu an çok büyük bir tepki var. Bu tepkinin ileride belki de bir askeri harekata. Zaten İsrail'de şu aralar yani şimdi İran'ı bitireceğiz sonra Türkiye'ye geçeceğiz diye bir söylem vardı. Ama şöyle de bir ifade kullanıyorlar. Yani hani biz Şii blokunu geçtik, şu an karşımızda bir Sünni blok oluşmaya başladı. Özellikle az önce konuştuğumuz Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ekseninde bir anlaşma ve işbirliğinin ortaya çıkması.
1: Hepsiyle savaşırım diyor geçen Netanyahu.
0: Ya o öyle diyecek tabii.
1: Hepsiyle savaşırız, o güçteyiz falan.
0: Hiç de öyle güçte açıklama değil yani. Yapıyor. Suriye'den o şeyler, mücahitler bir girerse oraya, içeri sokarsa, sokulursa. Çünkü Suriye'de var işin içinde.
1: Sınır var değil mi?
0: Sınır var ve Suriye'nin bir kısım toprağı, Golan Tepeleri, hatta biraz daha ilerisi işgal edilmiş durumda. Onlar da zaten çok öfkeli.
1: Trump da ne dedi? Biz olmasak dedi, İsrail yok olacaktı dedi.
0: Doğru.
1: İran Savaşı'nda.
0: Doğru yani. Ki İran Savaşı'nda yani.
1: Amerika arkasında olmasa şeyi yok aslında. Bitiyor İsrail.
0: Bitiyor yani. Bir insanların oraya girmesine bakıyor.
1: Evet.
0: Orada bir hava desteği olmasa mesela İsrail'e, çok kırılgan yani, orası çok rahat ele geçirilebilir. Yani o işgal edilmiş topraklar çok rahat bir şekilde alınabilir. Yani birazcık bu iş cesaret işine bakıyor. Maalesef o da henüz çevre ülkelerde yok. Yani ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani, zaman geçiyor.
1: Belki dünya savaşı falan olursa o evet. Zaman o tür şeyler olabilir normalde.
0: Evet.
1: Şimdi İran savaşıyor, kimse destek olmuyor. O da bir ayrı bir konu.
0: Evet. Tabii yani bu savaşta şöyle de bir şey ortaya çıktı. Hani az önce dedik yani İsrail büyük bence kayıp yaşadı burada. Buradaki en önemli sonuç İran'ın da kapasitesini görmesi açısından ilginç bir sonuç oldu. Yani İran mesela direkt İsrail'i vurmaya çekiniyordu. En son İsrail ve Amerika birlikte İran'ı vurmaya başlayınca mecburen artık
1: evet.
0: O da füzelerini ateşlemek zorunda kaldı. Ama füzeleri ateşledikten sonra fark ettik ki ya onların elinde de esasında büyük bir güç var. Hürmüz Boğazı gibi çok büyük bir silah var. Mesela Hürmüz Boğazı'nı kapatırız diye sürekli tehdit ederlerdi. Ama bu tehdidi gerçekleştirdiler ve bunun işe yaradığını da gördüler. Dolayısıyla mesela Amerika'da da böyle yorumlar var mesela. Savaştan önce Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Ve İran'ın da böyle hani karşı tarafa böyle savaşacak bir gücü, takati gücü yoktu deniliyordu.
1: Yok gibi.
0: Şimdi bunun var olduğu ortaya çıktı ve bu ortaya çıkarıldı. Dolayısıyla bu Amerika için de büyük bir kayıp. Amerika'nın süper güç algısını da yıkan bir sonuç oldu İran savaşı.
1: Amerika Hürmüz'ü açtık, açıyoruz falan diyor. Ya sen savaşmasın, zaten açık.
0: Zaten orası. Açıktı evet.
1: Yani bu şey değil.
0: Ya orada çok büyük bir İsrail lobisinin büyük bir baskısıyla Trump'ı kandırdılar. Çok zaten çok rahat manipüle olan bir kişi Trump, öyle derler ki öyle. Yahudi lobisinin de şeyiyle, işte manipülasyonuyla, işte liderini öldürürüz, Ayetullah Hameneyi.
1: Hameneyiz.
0: Onu öldürürüz. Bir de işte çocukları bombalarız. Yani en insanın en sevdiği nedir? Çocuklarıdır.
1: En hassas olduğu.
0: En hassas mesela. Bir de zaten herhangi bir ahlaki insani değerler yok. Çocuklarını öldürürüz, bebeklerini. Ondan sonra pes ederler diye bir algı oldu. Ve orayı işte okulu bence Amerika'ya bombalattılar. Şeyi de zaten beraber yaptılar, Hameneyi. Ve orada rejimin güya çökeceğini, İran'ın teslim olacağını sandılar.
1: Evet.
0: Ama yani İran binlerce yıllık bir gelenek, devlet kültürü var.
1: Taş devrine çeviririz falan.
0: Taş devrine gibi. Neresini çevireceksin? Hangi tarafını yani? O kadar büyük ülke ki. Yani senin bombaların yetmez bir kere oraya.
1: Evet.
0: Yani o açıdan bakıldığında bence çok büyük bir yanılgı içerisine girdiler. Şu an İran kimi diyor ki yani gereğinden fazla gücü ortaya çıktı. Yani bu kadar güçlü değilse de bile cesaretiyle ve pes etmemesiyle esasında kafa tutmasıyla.
1: Özellikle füze ve dronelarda yani
0: tabii,
1: insan savaşı.
0: Füze teknolojisi inanılmaz.
1: Teknolojisi de çok şey yaptılar yani.
0: Bu arada yani hazır savaşla gidiyorken bir de Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta değinelim. Çünkü
1: o da devam ediyor.
0: Çok ateşlendi son zamanlarda. Birbirlerine çok sert vuruyorlar. Özellikle
1: Moskova'yı vurması değil mi?
0: Evet. Yani 1200 kilometre içeride mesela Ukrayna dronları ta binlerce kilometre içeriye kadar girebilip orada şeyleri vurabiliyor. Rafinerileri, işte stratejik noktaları vurabiliyor. İşte Rusya'da öfkelenince onlar da cevap veriyor. Cevap ve sürekli veriyor. Böyle bu kısır döngü içerisinde devam ediyor.
1: Bir sürü insan ölüyor tabii. Doğru dürüst haber de olmuyor.
0: Oradaki ölen sayısıyla ilgili rahatlıkla 1 milyon diyebilirim yani rahatlıkla.
1: Oh, sen de diyorsun yani. Ben abartılıyor diye düşünüyorum.
0: Yok hayır kesin 2,5 milyon diyen var şu an.
1: Oh.
0: Ama ben kesinlikle 1 milyon olduğunu tahmin ediyorum ve o kadar çok asker kaybettiler ki o kadar.
1: Gazze'yi sürekli önümüze geliyor 70 bin 60 bin.
0: Bize çok büyük tabii.
1: Çok büyük gibi görüyoruz. Öyle bir milyonsa nasıl o
0: var.
1: Ya, kamuoyuna yansımıyor yani.
0: O şeyler çok büyük geniş bir alanda savaş devam ediyor. Sürekli asker sevk ediyorlar ve sürekli dronlarla birbirlerini vuruyorlar toplu bir şekilde. Tek tek vuruyorlar mesela. Ya bir drone'u bir kişiyi vurmak için kullanıyorlar. Geçenlerde bir analistin ifadesini gördüm. Rusya diyor sadece günde 7000 drone kullanıyor diyor.
1: Bunların üretimi nasıl? Devamlı üretim mi oluyor? Yani
0: sürekli gidip. Tabii. Mesela Ukrayna üretiyor sürekli.
1: Yani bir senede kaç bin drone gidiyor.
0: İşte yani gibi. Alıyorlar, üretiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Ukrayna'ya inanılmaz bir teknoloji desteği var şeyden, Avrupa'dan.
1: Türkiye ile de ortak
0: Türkiye drone tabii, şeyi tabii, Baykar, verdi. Baykar zaten motorunu oradan aldı en başta.
1: Ukrayna'dan aldı.
0: Tabii. Dolayısıyla onların bir motor üretimi var. Bizim de teknoloji üretimimiz var. İkisini birleştirip o yüzden Türkiye-Ukrayna, yani Türkiye ilişkisi demeyelim de kişisel olarak Baykar'ın Ukrayna ile iyi bir ilişkisi vardı. Beraber bir Baykar üretim konusunda. Şu an üretiyorlar mı bilmiyorum. Çünkü saklıyorlar haliyle. Çünkü yoksa açık hedef
1: askeri
0: olur.
1: Askeri bir şey olmadı.
0: Tabii için. Ama bildiğimiz şu ki Ukrayna'da bayağı bir ciddi bir drone üretimi var. Ve bu dronelar bayağı bir iyi kullanılıyor. Ta Rusya'nın içlerine kadar gidiyor.
1: Gidiyor.
0: Her ne kadar Ukrayna İşgal edilmiş topraklarını geri alamasa da şu an Rusya'ya çok büyük zarar veriyor. Yani Rusya'da ciddi bir şey kaybı var, asker kaybı var, silah kaybı var. Gerçekten zorlanıyor. Yani öyle bir ülke düşün ki Kuzey Kore'den asker isteyecek kadar çaresiz bir durumda. Yani biliyoruz Kuzey Kore'de cenaze törenleri düzenlendi geçenlerde.
1: Oradan
0: gelen cesetler için. Ya inanılmaz savaş çok şiddetli bir şekilde sürüyor. Dediğim gibi Ukrayna'nın verdiği rakamlarda ölen ya da işte etkisiz hale getirilen Rus asker sayısı 1,5 milyonlara neredeyse dayanıyor.
1: Çeçenler de savaştı bu arada değil mi?
0: Tabii Çeçenler her iki tarafta da savaşıyor ilginç bir şekilde.
1: İki tarafta da.
0: Tabii Ukrayna saflarında savaşan Çeçenler de var çünkü Putin'e karşılar.
1: Karşı olanlar.
0: Evet, ama tabii büyük kısmı yine Rusya tarafında savaşıyor. Çünkü Çeçenistan biliyorsunuz Kadirov tamamen Rusya'nın güdümünde. Rusya'ya bağlı bir ülke. Sadece iç tarafı bir özellik var. İçeride bir özellik var. O yüzden oradaki savaş şu an çok daha şiddetli. Ama dediğimiz gibi yani çok fazla ekrana şey yansımıyor. Çünkü çok uzun zamandır savaşıyorlar. Artık birazcık şey oldu insanlarda artık. İlgi kayması oldu.
1: Benim dikkatimi çeken Rusya'nın hani biz S-400 alınca hava savunmamız işte sağlamlaştı falan. Rusya'da bu S-400 var, hatta 500
0: var. S-500 var.
1: Neden koruyamıyor kendisini? Yani ta dedin ya en uç noktalara kadar drone gidebiliyor.
0: Ya şöyle bir
1: bu hava savunması İran'a kızıyorduk zayıf ama Rusya da aynı.
0: Ya bizim biliyorsun yani bizim aklımızda kalan ya da bizim bildiğimiz herkesin bildiği işte Patriot. Amerikalıların Patriot'u var. Rusların S-400'leri var. Şimdi S-500'ü yaptılar. İnan artık teknoloji o kadar gelişti ki yani bunlar da artık eskide.
1: Koruyamıyor.
0: Her tür savunma hattını delebilecek yeni silahlar üretiliyor.
1: En güçlü de değil mi İsrail'in demir kubbe dediği olay.
0: Paçavraya döndü yani.
1: Hepsi şey yaptı.
0: Yok şu an özellikle bu drone teknolojisi ve füze teknolojisi yani hipersonik füzeler var şimdi. Hipersonik füzeyi sen o şeyle vuramazsın. Savunma sistemleriyle vuramazsın.
1: Koruyamıyor.
0: Tabii koruyamazsın. Dolayısıyla özellikle bu dronlar yani çok bir de maliyeti düşük. Bir de kamikaze dronlar çıkardılar. Ya direkt gidip şeyi vuruyor. Bir de şeyden alçaktan uçuyor. Alçaktan gittiği için zaten vurması mümkün değil bu sistemlerin. Yani teknoloji sürekli gelişiyor. O bizim bildiğimiz geleneksel savunma sistemleri artık işe yaramıyor. Yani mutlaka tabii özellikle uçakların vurulmasında ya da işte geleneksel füzelerin vurulmasında etkili oluyordur ama yeni teknolojiler onları delebiliyor. O yüzden kimse kendi savunma hattına güvenmemeli. Sürekli yenisini geliştirmeli yani.
1: Evet yani Erbakan'ın bir şeyi vardı. İşte onlar füze uçak yapıyor. Bu uçakların çalışmaz hale getirilen bir sistem üzerine çalışmamız lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi öyle yani. Onları nötrleştirmek.
0: Evet. Biliyorsunuz F-35'ler çıkarıldı. ama her ülkenin de ayrı farklı uçak şeyleri var, projeleri var. Bunlar Türkiye'nin de var şu an. Biliyorsunuz bir Kaan projemiz var. Bu arada onunla ilgili tabii şimdi Türkiye motor da üretmeye başlayan bir ülke ama henüz hazır değil diyorlar. Yani seri üretime geçilmedi. Dolayısıyla Amerika'dan yine maalesef ya da işte diğer Avrupa ülkelerinden bazı şeyler hala muhtacız.
1: Bir kısa ara verelim.
0: Tamam.
1: İstersen Orhan Hakalmaz'ı dinleyelim. Erzurum Çarşı Pazar diyor.

0: Evet, soğuklar tabii insanın soğuk algınlığı bazen evet. gelip gidiyor böyle öksürük. Dinleyicilerimiz şey yapmasın, dinleyicilerimize soru diyelim, özür dileyelim.
1: Saygısızlık olmasın
0: Saygısızlık
1: diye.
0: Olmasın, öksürürken kapatıyorum ama gene ses gidiyordur.
1: Evet.
0: NATO zirvesi var Türkiye'de.
1: Evet, az önce Kaan motorlarından bahsediyordum. Çünkü o Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı onun üretimine başlayacak. Seri üretimi ama bir motor sorunu hala var. Her ne kadar kendimiz üretsek de üretmeye başlasak da. Şimdi onunla ilgili önümüzdeki hafta bir NATO zirvesi var ve Trump da geliyor. NATO'nun 32 ülkeden oluşuyor. 2 senede bir zirve yapıyor. Bütün liderleri topluyorlar.
0: Ankara'da olacak.
1: Ankara'da olacak. Yani her ülke yapıyor ama bu kez sıra bize geldi. Türkiye'ye geldi. Bu çok önemli bir zirve. Yani herhalde Ankara'da önümüzdeki hafta kimse olmak istemez.
0: Evet evet. Her tarafı yollar falan değil mi?
1: Zaten herhalde okulları falan tatil edecekler bir günlüğüne. Yollar mollar hep kapalı olacak.
0: Kaç gün sürecek?
1: İki gün sürüyor diyebilirim. İki gün sürüyor. Ama tabii çok...
0: Havaalanını değiştirdiler gerçi.
1: Etimesgut havaalanını özellikle bunun için ayırdılar. Orayı bir...
0: Yoksa havaalanı da kapanıyor.
1: Gerçi pardon yeni bir havaalan inşa edildi biliyorsunuz Ankara'ya.
0: Etimesgut'un dışında mı?
1: Etimesgut'ta değil galiba o havaalanı ya.
0: Etimesgut'ta
1: bir askeri havaalanı var.
0: İşte büyük uçaklar iner hale getirildi diye. Ankara Havaalanı dediler ismi.
1: Evet ismi de Ankara Havaalanı. Yani
0: Etimesgut değiştirildi ismi benim bildiğim.
1: O zaman odur tamam. Ya, yani orası. Ben çünkü yeni bir havaalanı tamamen yeni bir havaalanı bu. Sadece böyle resmi işte konuklar geldiğinde özel uçaklar için vesaire.
0: Evet,
1: bir havaalanı bu. Tabii özellikle buraya yetiştirildi bu NATO zirvesi için. Dolayısıyla belki havaalanını etkilemeyebilir ama şehir trafiğini çok ciddi şekilde etkileyecek. İnsanlar hatta şehir dışına çıkmaları için teşvik edildi yetkililer tarafından. Zaten öyledir. Yani diğer ülkelerde yapıldığında da yine aynı şekilde yapılır. Çünkü yani gerçekten büyük bir zulüm insanlar için. Normal işine giden, işte okuluna gidenler için. Yani mecbur yapacaksın çünkü güvenlik sorunu var. Yani dünyanın 32 lideri geliyor. Zaten
0: üstelik Trump gibi birisi de geliyor.
1: Bir de o geliyor yani düşün.
0: O kesinleşti mi? Onun işi belli olmaz. Yani
1: şu an için programda var. Geliyor gibi görünüyor. Ama sadece Erdoğan için geliyorum falan diye söylüyordu. Onları
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Bir de öyle diyor.
1: Erdoğan'la ilgili çok şey ifadeleri var. Böyle güçlü liderlere karşı bir şeyi var, zaafı var.
0: Ona işte hediyeler falan da getireceğim.
1: İşte o hediye dediğimiz, az önce konuştuğumuz hediye meselesi herhalde ya motordur ya da F-35. Yani F-35 sanmıyorum artık ama... belki bu motorların işte ithalinin serbest bırakılması. Orada biliyorsunuz İsrail lobisi bir yandan bastırıyor yani Türkiye'ye bu tür teknolojik destek verilmemesi için. Ama Trump'ın da özel ilişkileri Erdoğan'la olan özel ilişkileri sayesinde bazı şeyler gerçekleştirilebiliyor. Yapar mı? Yapar. Yani öyle bir gücü var. Yetkisi var en azından. Onun dışında zirve tabii çok önemli bir zirve. Özellikle de yani bir karar alınır mı alınmaz mı NATO ile ilgili büyük ihtimalle yine Rusya-Ukrayna bağlamında bazı açıklamalar olacaktır, kararlar olacaktır. Şimdi mesela Ukrayna'ya her ne kadar NATO kurumsal bir destek vermese de NATO ülkeleri yine NATO'nun desteğiyle Ukrayna'ya destek veriyor. Belki orada Ukrayna'ya destek biraz daha belki farklı bir boyuta geçebilir. Dolayısıyla NATO zirvesinde ama en çok konuşulacak olan meseleler yine Trump'ın gafları, söyleyecekleri.
0: Orada neler yumurtlayacak.
1: Neler yumurtlar tabiri caizse. Yani o geçenlerde biliyorsunuz G7 zirvesi oldu Fransa'da. Orada da her söylediği olaydı yani. Her söylediği, her konuşması ayrı bir olaydı. Yine öyle olacaktır tahmin ediyorum. Bir de ortak bir Cumhurbaşkanı ile ortak bir basın toplantısı da olacak. Orada da yine söyleyecekleri çok ilgi çekecek.
0: İlgi çekici şeyler.
1: Kesin
0: çekici.
1: Yani. Böyle spontane konuştuğunda genelde hep öyle konuşur. Mutlaka yani bir açık verir, bir gaf yapar. Yani bir herkesi şaşırtır. Dolayısıyla çok önemli bir zirve. Bakalım biz de takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu olacak. Zirvelerin dışında şimdi bir de bu deprem var. Yani maalesef.
0: Deprem çok ya son.
1: Ya evet
0: bize,
1: yani
0: bize eski günleri hatırlattı yani.
1: Şey. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023 bizim Maraş merkezli Maraş, Hatay, Adıyaman üçlüsü ama onun etrafındaki 10 tane şehir toplam 12 hatta 12 şehri etkiledi. neredeyse aynı büyüklükte 7.2. Hatta iki tane oldu. İki deprem üst üste oldu.
0: Arka arkaya
1: oldu ve
0: 30 saniye sonra bir daha.
1: Yani bizim 6 Şubat depremlerinin aynısı neredeyse diyebiliriz. Evet, ama biz yani Türkiye tabii güçlü bir ülke. Her ne kadar ilk 1-2 gün biraz tabii oraya ulaşmakta sıkıntı çektiysek de hemen toparladık. Fakat Venezuela'da öyle bir kaynak da yok. Venezuela'da yüz binlerce kişi diyorlar. Şu an
0: ya sorma.
1: Resmi rakam 1400 tabii daha yeni olay.
0: 800'dü akşam.
1: 1400 ya. Olmuş sabahleyin ama tabii yani onları kurtaracak bir şey yok.
0: Aynı binalar bizim gibi yerle bir olmuş yani. Devasa insan binalar. İnsan dolu değil mi onlar?
1: Evet evet. Durum çok kötü, vaziyet çok kötü. Böyle çok dünyanın ilgisini de pek ben şey yapmadım yani.
0: Fazla gündeme gelmiyor yani.
1: Gündeme de gelmiyor.
0: Haberlere hani, de çıkmıyor doğru dürüst.
1: Bizim hani en azından Türkiye'den de ben duymadım. Hani var mı? Mutlaka var. AFAD bizim.
0: Gitti AFAD, ya. Gittiler kaç mi? Kaç kişilik uçak gitti. AFAD Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Her türlü yardıma hazırız diye. Kaç 48 kişi mi ne öyle bir ama ekip yani, gitti yani.
1: Devasa neredeyse bütün
0: askeri ülkeyi uçakla gitti, özel uçakla yardım hem.
1: Tamam iyi, ben onu görmedim. Gitti. Bütün yani bütün ülkeyi etkilemiş deprem neredeyse. O yüzden yani çok çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor.
0: Çok resimler de çıkıyor biliyor musun? O sivri binalar nasıl sallanıyor evet. Beşik gibi. Sonra tak devriliyor. O acayip evet. Görüntüler.
1: Düşünün onların içerisinde kaç bin
0: insanlar oturuyor evet. Yatıyor. Veya...
1: Yani ülkenin biliyorsunuz yakın zamanda liderini Maduro'yu başı yani bir adam. haydut bir devlet edasıyla gidip aldılar. Ve hapse attılar. Sırf işte devlet petrollerini yabancılara...
0: Sırf petrole el koymak için.
1: Petrole el
0: açık
1: koymak
0: açık
1: için.
0: Açık söyleyerek de bana.
1: Bu petrole el koyma meselesi eskiden beri hep çok konuşulurdu. Zengin devletler gelip ülkelerin petrollerine el koyuyor. Ama hep yasal yollarla işte ya da meşru yollarla diyelim tırnak içerisinde.
0: Yani
1: anlaşma. Ama hiçbir zaman bu kadar açıktan...
0: Net olarak. İran için de ara sıra söylüyor ya. İran'ın tabii, diyor tabii. Petrolünü bir şekilde alacağız diyor. Yani
1: alacağız diyor.
0: Hedefin o olduğunu...
1: Evet.
0: Trump'ın o açık konuşmaları hepsini açıyor.
1: Trump zaten yani emperyalizmi daha farklı bir boyuta taşıdı. Hani açıktan, daha açıktan yani.
0: Çok açıktan. Yani.
1: Böyle net. Saklamayalım hani işte tam gidip alıyoruz diye biliyorsunuz Chavez vardı hatırlarsanız.
0: Chavez.
1: Venezuela'nın lideri o yaptı. Devletleştirdi bunları. Devlet o gün bugündür sürekli baskı altında ambargo uygulanıyor ülkeye Venezuela hem Batı'dan hem Amerika'dan. Yani Batı'nın şeyi olan yani Batı'nın etkisinde olan bütün ülkeler orayla ilişkileri kesmiş durumda. Şimdi bu şey alındıktan sonra Maduro alındıktan sonra onu gevşettiler. Ama artık diyelim Maduro'nun belki de şey laneti artık. Böyle de bir deprem oldu. Allah muhafaza gerçekten orada masum insanlar inşallah yani ciddi bir şekilde yardım gider Türkiye'den ya da diğer ülkelerden. Dediğim gibi yani benim gördüğüm kadarıyla yani bizim mesela bizim depremde daha büyük şey vardı dış dünyadan bir yardım çağrısı vardı hemen insanlar koştular ama Venezuela öyle bir ülke ki yani oraya gidildiğinde yardım için gidildiğinde muhatap alınacak kişi, bir kurumun da olmayacağını tahmin ediyorum yani çok zorlanacaktır mesela oraya gidecek olanlar.
0: Evet evet.
1: Çok. Bu videolardan gördüm.
0: Gidenlerin bir sahip çıkılması lazım değil mi? Rastgele
1: tabii yani gitsinler. Yönlendirilmesi lazım.
0: Neler olmaz ya yağmalar şu bu falan.
1: İşte tehlikeli o mesela bu. Güvenlik güçleri birkaç video gördüm. Güvenlik güçleri mesela gidip yardım etmek yerine yıkılan evlerden eşya götürüyor, eşya çalıyor. Oo,
0: çok kötü.
1: Yani ülke o halde ki hani failed state diye İngilizce'de bir tabir var. Zaten o hale getirildi ülke maalesef. Böyle de bir depremi altından nasıl kalkacak?
0: Oraya en büyük şeyi Amerika yapması lazım. Oradan pek ses de gelmiyor. Yani.
1: Yok Amerika biliyorsunuz.
0: Amerika o petrolleri işlemeye devam ediyordur değil mi? Almaya.
1: Yani ona emin olacaktır. Yani oradaki petrol evet. Kaynaklarının kendi ellerinde olmaya devam ettiğinden ya da oranın hali güvenli olduğundan emin olduktan sonra yani biliyorsunuz artık bu Trump dönemi sonrası. Evet. Bir de bunların biliyorsun USAID diye çok büyük bir yardım kuruluşu var. Onun kaynaklarını da kesti Trump. Yani artık biz vermeyeceğiz evet. Alacağız diyor. Evet. Yani basit bir tabirle. Tamam. USAID Amerika dünyada çok etkili olan dünyada yardım en fazla kurmuş. Yani şey olarak yardım yapan yani yardım yapan derken şöyle kastedelim. Ülkenin büyüklüğüne göre öyle çok büyük değil ama yine de Amerika'nın ekonomik hacmini düşündüğünde USAID'e ayrılan pay da

0: Şeylerin öyle çok büyük kaynağı yok. Yani Allah yardım etsin oradaki masumlara, mazlumlara.
1: Japonya'da da oldu değil mi aynı zamanda? Ama
0: ya o bölge, o Pasifik bölgesi galiba böyle bir hat üzerinde.
1: Hazırlıklı olduğu için fazla bir şey olmadı Japonya'da.
0: Ya şimdi bir de işte derinliği ve toprak parçasına yakınlığı önemli. Sanırım Venezuela'daki tam herhalde daha çok dipte değil. Üstelik de bir de şeye, anakaraya yakın bir yerde olmuş. O yüzden çok büyük yıkım oldu. Ama tabii yani Japonya dediğin gibi hazırlıklı zaten olsa da onlar hemen altından kalkabilirler. Ama Venezuela yani bir Afrika ülkesi gibi düşün. Afrika ülkesinin işte 20-30 katlı binaları olan bir ülke gibi düşün.
1: Evet.
0: Durum çok kötü. İnşallah orada da yani.
1: Allah yardımcımız olsun. Amin.
0: Evet.
1: Önümüzdeki haftalarda biz de biraz ilgilendiririz. Zafer Sırakaya ile birlikte UID dediğimiz Uluslararası Demokratlar Birliği'nin evet. Temsilcileri veya başkanı gelecek. Haftaya pazar günü inşallah radyomuzda bir aksilik olmazsa kendilerini konuk edeceğiz. Zafer Sırakaya Cumhurbaşkanı yardımcısı diye.
0: Yok, AK Parti AK Genel Parti Başkan Yardımcısı. Evet. Dış ilişkiler
1: ve dış sorumlu. İlişkiler sorumlusu olduğu için yani Avustralya'daki toplumun sorunlarıyla ilgili buradan bilgiler edinecek, bize bilgiler verecek artık ne gibi haklarımız evet. var yok falan diye. O önemli haftaya. Pazar günü bilhassa burada radyoda canlı olarak kendisi.
0: Evet, yakın zamanda da evet. gelişmeler var. Onun vereceği bilgiler gerçekten önemli. Özellikle geç buradan araba götürmek biraz sıkıntılı ama yani Avrupalılar için daha çok ilgilendiren.
1: Götüren var ki arkadaşımız
0: evet,
1: götürdü.
0: Bir arkadaşımız götürdü. Şimdi inşallah onu da şey yapmıştır, etkilemiştir. Çünkü evet. 4 yıla çıkıyor.
1: Çıkıyor mu?
0: Arabanın
1: ama
0: orada.
1: Yurt dışına girip çıkış işi.
0: 4 sene sonra işte.
1: Ha, o olursa bak evet. işine yarar. Çünkü arkadaşımız tekrar geri göndermeyi düşünüyordu.
0: Öyle mi yapıyordu?
1: Masraf evet. kenarda duruyormuş, kullanamıyoruz diye şu anda.
0: Yani işte. Yani buradan götürmek çok riskli. Yani biz ona aslında tavsiye etmedik ama.
1: Yani Türkiye'den araba almak daha iyi buradan alıp evet. götürmekten.
0: Şimdi Avrupa gibi değil. Hani Avrupa'ya en kötü Avrupa'yı götürür satarsın.
1: Araba. Geri götürürsün.
0: Geri götürürsün satarsın. Hani eğer Avrupa'da yaşamayacaksan artık.
1: Evet, evet.
0: Ama şimdi Avustralya'dan sen tavır kesin ya. Dönüş yaptın. Geleyim de bir geri döneyim, bir biraz daha yaşayayım. Çünkü gemiyle, böyle giriş çıkış olmuyor yani.
1: Gerçi gemiyle gidiyor da ücret de az değil. 8.000'in üstünde bir fiyat tabii. veriyorsun. Bir de geri dönüş $16.000.
0: Yani değmez.
1: $16.000'a oradan alırsın bir araba.
0: Değmez. Yani. Maalesef öyle hata evet. etti.
1: Evet. Çok böyle şeyi olanlar böyle arabasına aşık olur adam onu götürmek isteyebilir.
0: Tabii. Bence o önümüzdeki hafta Zafer Kıray Sırakaya'nın çok önemli konular. Yani sadece o değil diğer meseleleri de konuşacaktır belki askerlik meselesi vesaire.
1: Askerlik var evet.
0: Bizim yani. İnsanların zaten Avrupalılarda bir Türk Hava Yolları biletleri, askerlik meselesi ve araba.
1: Türk Hava Yolu'nun mesela işçilere eskiden indirimleri oluyordu Türk milletine. Değil mi? Öyle bir konsesyon Avustralya için de belki olabilirdi yani.
0: Yani evet özel bir kuruluş ya. Ben onu yapabileceklerini sanmıyorum. Türk Hava Yolları bir de küresel bir şey oldu. Yani bir kendi bütçesi marka var, oldu. Şeyi var. Yani o bütçesini zedeleyecek yani dengesini bozacak böyle bir girişime girmezler. Çünkü Türk vatandaşlarına.
1: Mesela Türkiye'de emeklilere öyle bir hak Türk Hava Yolları'ndan %20 indirim falan. O yurt dışı Türkiye'de var da.
0: Evet.
1: Yurt dışında yok herhalde. Belki o da olabilir emekli olanlara.
0: %20 indirim Türk Hava Yolları'nda yani şeylerde var da mesela trenlerde vesaire var
1: i̇şte,
0: da.
1: İşte Türk Hava Yolu'nda da olacak diye böyle bir haber çıkmıştı. Hmm. Bir derece doğru evet. bilmiyoruz. Evet, son dakikalara giriyoruz, saniyelere daha doğrusu.
0: Evet, herkes, hemşerin ölmüş, Kadir İnanır.
1: Kadir İnanır öldü.
0: Türk sinema tarihinin önemli
1: isimleri.
0: Herkes
1: şeyler yazıyor.
0: Evet.
1: Ama hemşerimizdi, bizim yaylalarda, benim Perşembe Yaylalası'nda babası, annesi, evi vardı orada. Gelir giderdi, bu topraklar bizim toprak falan derdi. Öyle bir şey.
0: En azından
1: var.
0: Topraktaşız diyorsun yani.
1: Topraktaşız, onun için
0: evet.
1: yani toprağı bol olsun diyelim. Evet. Herkese hayırlı pazarlar değerli dinleyiciler. Bir sonraki programımız yarın sabah saat 10'da. Keşke hislerimi sana açıkça. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Yiddish. Default.